0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Bugün asfalit ha. Ara David Bey. Ulevo siharut. Çahutebis da zrdilobis bria. Stumori samire bay. Zabarula pura marii.

0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.